Günaydın, güzel bir gün daha başlıyor. Haftanın ortancasına günaydın demeye başlarken sabahın 7'si itibariyle Capital Radio'da Çengel Motors'un katkılarıyla Capital Radio Morning Show'a başlıyoruz. Güzel bir gün olsun diye yine bu çarşambayı da en sevdiğiniz şarkılarla, günün en güzel haberleriyle karşılayacağız. Ben Rayna, mikrofon başındayım 7 itibariyle. Siz de radyonuzun başındaysanız yeni günü birlikte karşılamaya başlayabiliriz.

0: müzik devam edecek. Rana ile Kapital Radyo Morning Show, Emci ve Çangar Motors'un katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: The Capital Radio Morning Show is brought to you by MG and Çangar Motors.
2: Sıradan bir sürüşten daha fazlasına hazır olun. Bu sıradan bir sedan değil. Bu MG7 Fastback. 2 litre güçlü motoru, süper sport modu, F1 pedal shift, aktif spoiler ve 4 çıkışlı egzoz sistemi. MG'de her detay, sürüş keyfini ve sportif karakteri bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı. 7 yıl garanti ve 38.500 euro özel tanıtım fiyatıyla şimdi Çangar Motors'ta. Yeni MG7. Kontrol sizde. Heyecan yolda. MG7 ile tanışmak için Çangar Motors'a bekliyoruz.
3: My name is G. MG.
4: Adanın lideri NetHouse'dan öğrencilere özel kampanya. 9 aylık 20 megabit

0: de, eğlenceniz de kesintisiz olsun. NetHouse. Always faster, always connected.
1: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnı Piliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnı Piliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnı Piliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
2: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com.
3: Rana ile Kapital Radyo Morning Show'a devam ediyoruz. MG ile sürüş keyfi Changar Motors farkıyla.
4: Capital Radio Morning Show with Rana continues. Drive the British icon MG. Changar.

Mevsimin doğasındandır bu. Bize de tadını çıkartmak düşer diyorsanız eğer çarşamba günü de yağış ihtimali yüksek. Sıcaklık 25 derece. En yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık 17 derece olarak belirlenmiş. Dediğim gibi hafta sonuna kadar yağış geçişleri görülme olasılığı var. Çarşamba günü de en yüksek olasılık olarak verilmiş. Haberiniz olsun. Tedbir elden bırakmayın. Anın, zamanın, günün tadını çıkartmayı da ihmal etmeyin. Günaydın.

Müzik dünyasının taçsız kraliçelerinden Shakira, Madrid'de kurulan Shakira Stadyum'da verdiği Avrupa ikametini artık sonlandırmış 13 konserle birlikte geceyi kapatmış oldu. 13. ve son konserle geçtiğimiz pazartesi gecesi Last Dance adıyla duyurulan geceyle kapatmış oldu. Madrid'de kurulan Shakira Stadyum'da verdiği Avrupa ikametini hatırlatmış olalım. Sahnede Barranquilla Karnavalı dansçıları bir drone gösterisi gözle görülür biçimde oldukça duygulanmış bir Shakira vardı. Hepsi benim için bir rüya gibiydi, gitmek istemiyorum dese de, İspanya'dan yeniden ayrılmak çok zor olacak dese de artık konserlerini sonlandırdı. Shakira gecede gerçekten harika sürprizler vardı. Peki Capital Radio'da da en sevdiğiniz sesler var. Müzik dünyasının taçsız kraliçelerinden Shakira da onlardan bir tanesi. Radyonuz açık olsun. Duyabileceğiniz en hit şarkılarla, tüm zamanların en hit şarkılarıyla yeni günü karşılamaya devam ediyoruz biz. Günaydın.

0: Ghana is powered by MG and Changar Motors.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar Love You.

0: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niyaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niyaris sigorta. Güvenle yarınlara.
2: Rana'yla Kapital Radyo Morning Show geri döndü. Yola enci konforuyla çıkın. Changar Motors.
3: We're back with Rana on Capital Radio. Experience MG. Changar Motors.

Şimdi sabah böyle uyandınız, boğazınızda bir kaşınma var, sanki hasta olacak gibi hissediyorsunuz, hafif bir kırıklık üzerinizde, galiba hasta olacağım ben cümlesi kuruyorsanız eğer, ilk 24 saatte yapmanız gerekenleri hatırlatacağım. Böylece belki de hasta olmadan atlatacaksınız, belki de daha kolay atlatacaksınız. Böyle durumlarda önleyici olarak ilaç almak yerine kendinizi hasta hissettiğinizde bol sıvı tüketeceksiniz. Mümkünse ilk 24 saatte dinleneceksiniz, kaliteli uyku uyuyacaksınız, bağışıklığınızı toparlayacaksınız. Büyük anne usulü tavuk suyu ya da kemik suyu çorbayı tavsiye edeceğim size. Çinko minerali bağışıklık sistemi için oldukça önemli. Çinko takviyesi aldığınızda ya da çinko bakımından zengin besinler tükettiğinizde hastalığı önleyebilir. Bazı uçucu yağ türlerinin belirli virüslere ve bakterilere karşı korumada yardımcı olduğu söyleniyor. Yapılan bir araştırma, çay ağacı yağının virüsün çoğalma hızını yavaşlattığını, hatta tamamen durdurduğunu söylüyorlar. Nane yağı, tarçın yağı, okaliptus yağı, limon yağı, kekik yağı, ama çay ağacı yağı da bunların başında geliyor. Uçucu yağların buharlarıyla kendinizi biraz daha hızlı iyileştirebilirsiniz diyorlar, ama doğrudan kullanmayacaksınız. Zaten onların detaylarını araştırıp bakacaksınız. Gargara yapmak, evet, gerçekten çok iyi geliyor. Ilık bir duş almak, kendinizi ısıtmak da iyi geliyor. Tabii ateşiniz yoksa. 24 saat sonra yine aynı belirtiler devam ediyorsa tabii uzmanlara danışmakta fayda var diyorlar. Ben hatırlatmış olayım. Siz yine bağışıklığınızı kuvvetli tutun. Kendinize dikkat edin. Ne de olsa mevsim geçişin.

Güzel bir günü Capital Radio'nun hit müziğiyle karşılamaya devam ediyorsunuz. Güzel bir günü Çengel Motors'un katkılarıyla İngiliz ikonu MG sponsorluğunda Capital Radio Morning Show'la karşılamaya devam ediyorsunuz. Peki MG Çengel Motors showroom'una uğrayanlar var mı? Hybrid Plus özelliğini duydunuz mu diye soracağım. MG'nin Hybrid Plus teknolojisi, MG'nin Plug-in Free zahmetsiz Hybrid Plus özelliği, MG'nin tam hibrit teknolojisi ve şarj etme zahmeti olmadan elektrikli sürüşün avantajlarından yararlanmanızı sağlıyor. Konforlu ve sessiz olan Hybrid Plus, sürüş sırasında şarj olarak menzili arttırdığı ve aracınızı hiçbir zaman şarja takmanıza gerek kalmadığı yakıt tüketimini azalttığı için de pratik bir çözüm olarak çıkıyor karşınıza. Hali hazırda detaylar için, Hybrid Plus teknolojisi için Çengel Motors showroomlarına uğrayabilirsiniz. Sizi bekliyorlar.

0: en yeni müzik devam edecek. Rana ile Kapital Radyo Morning Show, Emci ve Çangar Motors'un katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: The Capital Radio Morning Show is brought to you by MG and Çangar Motors.
2: Sıradan bir sürüşten daha fazlasına hazır olun. Bu sıradan bir sedan değil. Bu MG7 Fastback. 2 litre güçlü motoru, süper sport modu, F1 pedal shift, aktif spoiler ve 4 çıkışlı egzoz sistemi. MG'de her detay, sürüş keyfini ve sportif karakteri bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı. 7 yıl garanti ve 38.500 euro özel tanıtım fiyatıyla şimdi Çangar Motors'ta. Yeni MG7. Kontrol sizde. Heyecan yolda. MG7 ile tanışmak için Çangar Motors'a bekliyoruz.
3: My name is G. MG.

0: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
2: Rana ile Kapital Radyo Morning Show'a devam ediyoruz. MG ile sürüş keyfi Changar Motors farkıyla.
3: Capital Radio Morning Show with Rana continues. Drive the British icon MG. Changar Motors.

Şimdi ikinci el alışveriş siteleri var. Mutlaka biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Türkiye'de bir ilan yayınlanmış bu ikinci el alışveriş sitesinde. Rapor almalık hasta nefesli balon satıyorlarmış. Daha neler göreceğiz, daha neler duyacağız. 50 lira fiyatıyla bir hafta yatırma garantisi vaadiyle sosyal medyada yeniden gündem olan bu balondan bahsedeceğiz. Aslında 2024'te yayınlanmış bu ilan. 2026'da bazı sosyal medya platformlarında yeniden dolaşıma girince gündem olmayı başarmış. Yalnız niye gündem olmuş? Tabii ki ilan sahibini bekleyen hukuki ve mali sonuçlar sebebiyle, haksız yere rapor alınması sebebiyle. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da ikinci el satış sitelerinde çok ilginç satılan eşyalar var. Bir göz atarsanız, siz de dikkat ederseniz fark edeceksiniz. İkinci el ilan satış siteleri bazen çok eğlenceli.

Günaydın yeni güne, çarşambaya, haftanın ortancasına, sabahın 8'ine günaydın. Hangi saatte uyanırsanız uyanın, günün tadını çıkartın. Ama tabii geç kalmadan diyelim, biz bu sabahta günü erkenden Capital Radio'da karşılamaya devam edelim. Ben Rania, mikrofon başındayım ve tabii ki bu saatlerde Çengel Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show'da Capital Radio'da. Gününüz aydın, gününüz güzel, mutlu, keyifli olsun. Gününüz güzel başlasın, radyonuz açık olsun, günaydın.

0: We'll be right back with the best and newest music. The Capital Radio Morning Show. Sponsored by BMW.
1: Sıradan bir sürüşten daha fazlasına hazır olun. Bu sıradan bir sedan değil. Bu MG7 Fastback. 2 litre güçlü motoru, süper sport modu, F1 pedal shift, aktif spoiler ve 4 çıkışlı egzoz sistemi. MG'de her detay, sürüş keyfini ve sportif karakteri bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı. 7 yıl garanti ve 38.500 euro özel tanıtım fiyatıyla şimdi Changar Motors'ta. Yeni MG7. Kontrol sizde. Heyecan yolda. MG7 ile tanışmak için Changar Motors'a bekliyoruz.
2: My name is G. MG.
3: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com. Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
1: The anthems of your life. Capital Radio 93.8 Cyprus.

Bakın çoğu zaman bazı araştırmalardan bahsediyorum size. Bilim insanlarının uzun yıllar boyunca insanları araştırdığı bu bilimsel sonuçlara dayanan araştırmalarda herkes için aynı sonuçlar çıkmasa da zaman zaman kendi üzerimizde test edebiliyoruz. Mesela şu telefon kullanımlarından bahsediyorum ya, ekran süresini azaltalım, biraz daha uzaklaşalım diye. Kendi üzerimde denedim. Siz de denediniz mi bilmiyorum. Ekran süremi azalttığımda, daha az kullandığımda, telefona daha az baktığımda, sosyal medya hesaplarımı daha az kullandığımda günlük hayattan daha fazla keyif almaya başladım. Hatta zamanın yettiğini fark ettim. Eğer zamanın yetmediğinden şikayet ediyorsanız demek ki dijital dünyada ekran karşısında çok fazla vakit geçiriyorsunuz. Şöyle bir kendinizce düzenleme yapmanın vakti gelmiş demektir. Bu güzel sonbaharın, bu güzel ekimin, bu güzel çarşambanın tadını çıkartmak için şimdiden hatırlatayım. Gün içinde mesela telefonlarınıza biraz daha az bakın, bildirimleri kapatın, sosyal medyadan uzak durun birazcık. Kendinize bir zaman belirleyin. Bugün sadece yarım saat bakacağım deyin. O zaman günün, yaşadığınız zamanın daha çok tadını çıkartacaksınız ve zaman size yetecek. Bakın bilimsel araştırmalarda bunu kanıtlamış. Bir de kendi üstümüzde test ettik mi sonucunun farkını göreceğiz. O halde bugününüz de dolu dolu geçsin istiyorsanız açın müziğin sesini, dans edin en sevdiğiniz şarkıyla günün tadını çıkartın.

Şimdi madem bugün sosyal medyadan biraz fazla bahsediyoruz, o halde 15 yaş altına gelen sosyal medya yasağından da bahsedelim. 15 yaş altına sosyal medya yasağını içeren yönetmelik Türkiye'de resmi gazetede yayınlandı. Peki bilmeniz gerekenler neler hanımlar beyler? Yaş doğrulaması yapılacak. 10 Ekim tarihli resmi gazetede yayınlanan bu Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında E-Devlet üzerinden oluşturulacak belgelerle yaş doğrulaması yapacaklar. Çocuk hesaplarına kısıtlama getirecek. 15 yaşını doldurmuş çocukların sosyal medya hesapları varsa inan olarak gizli olacak. Canlı yayın açılmasında kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine de izin verilmeyecek. Ebeveynlere de denetim imkanı geliyor. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek bu düzenlemeyle birlikte en geç 2027 Mart sonuna kadar yaş doğrulaması yapılması gerekiyormuş. Hatırlatmış olayım. Bu sosyal medya yasakları benim hoşuma gitmeye başladı. Hele ki gençlerde, hele ki son yıllarda, son zamanlarda yaşanan tatsız olaylar sonrasında gerçekten buna biraz geç kaldık galiba. Keşke daha erken yapılsaydı.

0: BMW Morning Show continues with the best and newest music after this.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar Love You.

0: tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
1: Niyanist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel, faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyanist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyanist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyanist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyanist Bank, ne güzel şey düşünülmek.
2: Changer Motors'un katkılarıyla hazırlanan BMW Morning Show devam ediyor.
3: Start your day with the Capital Radio Morning Show. Capital Radio Morning Show. Brought to you by BMW North Cyprus.

güzel bir gün olsun diyoruz. Tabii güzel bir gün olsun diye Capital Radyo'da güne birlikte başlıyoruz. Siz de en sevdiğiniz şarkılara eşlik edin. Capital Radyo'da Çenger Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show'a devam ediyoruz. Bu güzel güne bizimle birlikte başlayın. Günden daha fazla keyif alın diye. Pekala, aramıza henüz katılanlara Çenger Motors fırsatlarından da bahsediyorum. Bu kez BMW fırsatlarını hatırlatacağım. Çünkü en beğendiğiniz BMW'ya hangisini istiyorsanız Çenger Motors showroom'una uğrayıp 24 ay %0 faiz avantajıyla sahip olabiliyorsunuz. Her yeni günü hayallerinizdeki BMW ile karşılamak için geç kalmayın. Hemen Çenger Motors'a uğrayın. Bankasız, kefesiz, faizsiz 24 ay %0 faiz avantajıyla hayalinizdeki BMW'ya Çenger Motors'ta sahip olun.

dedim ya, sosyal medyadan uzak kalmak gerçekten zamanı daha iyi değerlendirmemizi sağlıyor. Zamanı yönetebiliyoruz sosyal medyayı daha az kullandığımızda. Yoksa akışa kendimizi kaptırdığımızda, aşağı kaydırdığımızda, o Reels'ları izlemeye başladığımızda zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Boşa harcıyoruz daha dolu dolu yaşayacağımız anları. Peki o dolu dolu yaşayacağımız anlarda yalnız mı olmamız lazım? Yoksa sosyalleşmek mi lazım? Bazı araştırmalar, hatta araştırmaların pek çoğu desek daha doğru olur. Pek çok araştırma insanların sosyal hayat içerisinde sosyal çevreyle daha fazla vakit geçirdiğini, daha uzun yaşadığını, daha genç kaldığını, daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Yalnızlık insanlığı hasta ediyor. Fakat sosyal medyada da estetik yalnızlık yaşayan karakterler dolu. Tek başına içilen kahveler, sessizce tek başına okunulan kitaplar, insanlardan uzaklaşarak kurulan o sakin dünya özendiriliyor insanlara, fark ettiyseniz. Yalnızlık hiç olmadığı kadar cazip hale getiriliyor ama uzmanlar yalnızlığın bu kadar da cazip olmadığını söylüyorlar. Aslında bir denge lazım hayatta. O dengeyi kurmak lazım. Hem kendinize vakit ayıracaksınız, evet yalnız kalacaksınız bazen ama her zaman değil. Çoğunlukla da sosyal çevrenizde dolu dolu yaşayacaksınız hayatı. Bu dengeyi kurmakta fayda var. Siz bakmayın onların yalnızlık, özgürlük mevzularını ön plana çıkarttığını. Denge kurmak lazım. Hayatta denge şart.

0: be right back with the best and newest music. Capital Radio Morning Show with Rana, sponsored by BMW.
1: Sıradan bir sürüşten daha fazlasına hazır olun. Bu sıradan bir sedan değil. Bu MG7 Fastback. 2 litre güçlü motoru, süper sport modu, F1 pedal shift, aktif spoiler ve 4 çıkışlı egzoz sistemi. MG'de her detay, sürüş keyfini ve sportif karakteri bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı. 7 yıl garanti ve 38.500 euro özel tanıtım fiyatıyla şimdi Changar Motors'ta. Yeni MG7. Kontrol sizde. Heyecan yolda. MG7 ile tanışmak için Changar Motors'a bekliyoruz.
2: My name is G. MG.
3: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Like a Bosch. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Like a Bosch. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
4: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Your anthems. Your radio. Capital Radio Cyprus.

Günaydın, mutlu sabahlar. Çenger Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show'la günaydın. Yeni güne güzel bir çarşamba çoktan başladı. Günü güzelleştiren şarkılarla Capital Radio'da devam ediyoruz. Peki, merak ettim, soracağım. Sosyal medyada özellikle kaydettiğiniz o egzersiz hareketlerinin hangilerini yaptınız bugüne kadar? Denediniz mi? Ya da sosyal medyada kaydettiğiniz tariflerin hangilerini denediniz? Kaç tanesini yaptınız? Genelde o kaydettiğimiz şeyleri çok da fazla önemsemiyoruz. Sonra kaybediyoruz, unutuyoruz, gidiyor. Ekran görüntüsü aldığımız ya da sosyal medyada kaydedilenler kısmına kaydettiğimiz tarifler, egzersiz yöntemlerinin neredeyse hiçbirini denemediğimizi söylüyor yapılan araştırmalar. Deneyenlere alkış gönderelim ama denemeyenlere de şöyle bir kaydedilenler kısmını gözden geçirmesini tavsiye edelim ki böylece fazla yer kaplamasın, biraz daha düzenli olsun en azından sosyal medyanız.

Güzel bir Ekim sabahı, 14 Ekim sabahı çoktan başladı. Siz de geç kalmayın diye günaydın demeye devam ediyoruz bu yeni güne. Günün 9. saatinde de Capital Radio'da Çengel Motors'un katkılarıyla BMW Morning Call devam ediyor. Ve tabii ki bugüne de başlamak isteyenler yeni müziğin sesini hiç kısmıyor. Capital Radio'nun hit müziğiyle, Çengel Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show'la günaydın bu güzel sabahı.

0: We'll be right back with the best and newest music. The Capital Radio Morning Show. Sponsored by BMW.
1: Üç. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Çangar Motors'ta.
2: Çangar loves you.
3: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosu dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKT yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
4: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com.
5: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Tarihte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizim online.
0: The anthems of your life. Capital Radio 93.8 Cyprus.

0: house music.
1: Capital Radio.
2: Müzik benim için bir ayrıcalık diyorsan bu frekansta kal. Capital Radio. Kıbrıs'ın en popüler radyosu.

güne nasıl başladığımız gerçekten çok önemli. Gün içinde nasıl yaşayacağımızı, nasıl hissedeceğimizi, nasıl hareket edeceğimizi belirliyor aslında sabah rutinleri. Peki iyi bir gün geçirmek için o halde nasıl başlayacağız güne? Sabah telaşına başlamadan önce öyle kısa kendinize ayırdığınız zamanlarla uzun vadede daha güzel zaman geçirebilirsiniz demişler. Bakalım mesela yüz masajı yapın. Yani sabah yataktan kalkıp işe yetişene kadar o yüz masajına vakit ayırabilir miyiz? Neyse devam edelim. Yüz masajı yapın diyorlar. Kaç dakika? Birkaç dakika yeter herhalde. Dakikasını yazmamışlar. Vücudunuzu esnetin. Evet gerçekten iyi geliyor. Hiçbir şey yapamıyorsanız gerinin, esneyin, yataktan hemen kalkmayın mesela. Hemen telefonunuza bakmayın. Bu çok doğru. Telefonu hemen elinize almamanız gerekiyor. Sabahları böyle her sabah güne başlarken vücudunuzu atkılı fırçasıyla fırçalamanız gerekiyormuş. Tabii işe kaçta gideceğiz bakalım. Sonra devamında gargara yapmanız gerektiğini söylüyorlar. Maske yapmanız gerektiğini söylüyorlar. Sabahları yüz maskesi böyle yüz masajından sonra maske de iyi geliyormuş. Meditasyon yapın diyorlar. Kaçta kalkmak lazım acaba tüm bunları yapmak için? Bir de limonlu su için. Hadi bu kolay. Tamam egzersiz de sabah esneme hareketleriyle limonlu suyu başa alıyorum ben. Geri kalanı size kalsın. Bir de günlüğünüze yazın diyorlar sabah sabah. Akşam yazmak daha mantıklı geldi bana ama yani iyi bir gün geçirmek için bu sabah rutinlerini yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Tabii bütün bu rutinleri yapmak için sabah kaçta kalkmak lazım? Bir de onu hesaplamak lazım.

0: W Morning Show continues with the best and newest music after this.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar Love You.

0: hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niyaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niyaris sigorta. Güvenle yarınlara.
1: Changer Motors'un katkılarıyla hazırlanan BMW Morning Show devam ediyor.
2: Start your day with the Capital Radio Morning Show.
3: Capital Radio Morning Show.
2: Brought to you by BMW North Cyprus.

Dikkat ettiyseniz yeni nesil çok kaygılı yetişiyor aslında. Fark ettiniz mi? Her şey gözünün önünde oluyor. Eskiden biz çocuklara televizyon izlettirmezlerdi belli bir saatten sonra. Eski zamanlardı. Zaten bu kadar iç içe değildik dünyayla. Bazı şeyleri daha geç öğreniyorduk. Çocukların zaten bazı şeyleri daha geç öğrenmesi lazım. Psikolojik gelişimi için diyorlar. Bu yüzden Z kuşağı kaygı ve depresyon yaşama olasılığı diğer önceki nesillere kıyasla %80 daha fazlaymış Z kuşağının. Yani üzülüyorum çocuklara. Her şeyle çok fazla haşır neşir olarak büyüyorlar. Biraz daha uzak kalmaları gerekiyor. İşte bu sosyal medya yasakları belki bir sonraki gelecek nesli biraz daha düşük kaygılı yapabilir. Ama şu arada kaçırdığımız Z kuşağı çok kaygılı yetişiyor ne yazık ki. Depresyon ve kaygıya %80 daha meyilliymiş yeni nesil. 2025 itibariyle 13 yaş ila 28 yaş arasındaki gençlerden oluşan Z kuşağının 3'te 1'inin kaygı bozukluğunun daha fazla olduğunu ortaya çıkartmışlar. Peki tamam, kaygı bozukluğu var. Evet, yanlış yaptık bir yerlerde. Nasıl düzelteceğiz? Daha sinirli, daha huzursuz, daha kaygılı, evet, daha uykusuz. Eğer sizin de fark ettiğiniz başka olumsuz özellikler de varsa tüm bunları iyileştirebilmek için tabii bir uzmandan destek almak lazım. Ama iyi bir uyku, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sosyal medyadan da biraz uzak kalarak

Günaydın yeni güne. Capital Radio ile günaydın demeye devam ediyoruz. Güzel bir gün olsun diye Çengel Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show'a devam ediyoruz. Peki Çengel Motors'ta sizi BMW 1 serisiyle tanıştıracağız. Yeni BMW 1 serisi Çengel Motors'ta 24 ay %0 faiz ödeme avantajıyla, M-Sport donanımıyla, anahtarsız giriş çıkış sistemi, kablosuz şarj ünitesi, panoramik cam tavanı, otomatik hafızalı koltukları, kör nokta asistanı ve çok daha fazla özelliğiyle Çengel Motors'ta sizi bekliyor. Haberiniz olsun. 24 ay %0 faiz avantajıyla bankasız, kefesiz, faizsiz yeni BMW 1 serisine ve dahi hayalini kurduğunuz tüm BMW'lara Çengel Motors'ta sahip olacaksınız. Unutmayın.

0: We'll be right back with the best and newest music. Capital Radio Morning Show with Rana, sponsored by BMW.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Attention please. Your flight will be departing shortly. Please proceed to your gate.
4: Welcome to the world of Bosphor privileges. Skip the terminal and passport control queues. Speed through fast track. Savor your coffee at the Bosphor Lounge. Bosphor, the privileged way to travel.
5: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
6: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548-813-1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
7: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Your anthems. Your radio. Capital Radio Cyprus.

her gün olduğu gibi bugün de, hafta içi her gün olduğu gibi bu güzel çarşamba gününde de günü gayet keyifli karşıladığımızı düşünüyorum. Günün güzel haberleriyle hem gündemden uzak hem de haberdar oluyoruz. Peki, hafta içi her sabah günü birlikte karşılıyoruz. Unutmayın, dolayısıyla yarın sabah da saat 7'de görüşeceğiz. Randevunuzu kaçırmayın. Yarın sabah saat 7'de yine Capital Radio'da buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşça kalın.

0: iyi ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Capital Radio.
2: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: Çangar Motors showroomlarında. Bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you.
2: Attention please, your flight will be departing shortly. Please proceed to your gate.
3: Bosfor'un ayrıcalıklar dünyasına hoş geldiniz. Terminal ve pasaport sırasında beklemeyin. Fast Track'le hızlı geçin. Bosfor Lounge'da kahvenizi keyifle için. Bosfor, yolculuğun ayrıcalıklı hali.

0: Eğlenceniz de kesintisiz olsun. NetHouse. Always faster, always connected.
1: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
2: En iyi müzik kaldığı yerden devam ediyor. Capital Radio.

müzik benim için bir ayrıcalık diyorsan bu frekansta kal. Capital Radio. Kıbrıs'ın en popüler radyosu.

0: This is Capital Radio.
1: Duymak istediğin ne varsa bu frekansta.
2: Please, please, please.

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you.
0: Canın çekti. Kapı çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
2: Attention please. Your flight will be departing shortly. Please proceed to your gate.
3: Welcome to the world of Bosphor privileges. Skip the terminal and passport control queues. Speed through fast track. Savor your coffee at the Bosphor lounge. Bosphor, the privileged way to travel.
4: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun

0: the number one hit music station on 93.8 FM.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com. Music Time.

0: iyi ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Capital Radio
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
3: Changar loves you.
4: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com. Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.

0: Radio.
1: Müzik benim için bir ayrıcalık diyorsan bu frekansta kal. Capital Radio. Kıbrıs'ın en popüler radyosu.

0: The number one hit music station on 93.8 FM. Sıradan bir sürüşten daha fazlasına hazır olun. Bu sıradan bir sedan değil. Bu MG7 Fastback. 2 litre güçlü motoru, süper sport modu, F1 pedal shift, aktif spoiler ve 4 çıkışlı egzoz sistemi. MG'de her detay, sürüş keyfini ve sportif karakteri bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı. 7 yıl garanti ve 38.500 euro özel tanıtım fiyatıyla şimdi Changar Motors'ta. Yeni MG7. Kontrol sizde. Heyecan yolda. MG7 ile tanışmak için Changar Motors'a bekliyoruz.
1: My name is G. MG.
2: Attention please. Your flight will be departing shortly. Please proceed to your gate.
3: Bosfor'un ayrıcalıklar dünyasına hoş geldiniz. Terminal ve pasaport sırasında beklemeyin. Fast Track ile hızlı geçin. Bosfor Lounge'da kahvenizi keyifle için. Bosfor, yolculuğun ayrıcalıklı hali. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terrasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio.
1: Üç. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Like boş halleder. Çamaşırlar? Like boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

of the beat.

0: Capital Radio Top 5. Brought to you by Hisense North Cyprus.
1: Hisense Capital Radyo'nun haftanın en iyi beşini sundu.
2: Hisense North Cyprus. In love with technology.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
4: This is the number one hit music station.
0: Capital Radio Cyprus.

0: en iyi ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Capital Radio.
2: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

senin tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.

0: su kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Taahhütte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
1: This is Capital Radio.
2: Duymak istediğin ne varsa bu frekansta.

0: Capital Radio.
1: Müzik benim için bir ayrıcalık diyorsan bu frekansta kal. Capital Radio. Kıbrıs'ın en popüler radyosu.

Capital Radio. Cyprus.

0: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Kombasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Yarınlara.

0: capital, the number one hit music station on 93.8 FM.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Attention please. Your flight will be departing shortly. Please proceed to your gate.
4: Welcome to the world of Bosphore privileges. Skip the terminal and passport control queues. Speed through fast track. Savor your coffee at the Bosphor Lounge. Bosphor, the privileged way to travel.
5: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
6: Capital Radio. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Capital Radio
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla bulan o özel bağlantı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankası faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
3: Changar loves you.
4: Adanın lideri NetHouse'dan öğrencilere özel kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Limit blokesiz, vade farksız 3 taksit imkanıyla internete bağlanın. Hemen 444-0555'i arayın. Dersleriniz de, eğlenceniz de kesintisiz olsun. NetHouse. Always faster, always connected.
5: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com.
6: Niyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.
7: Ne güzel şey.
1: This is Capital Radio.
0: Duymak istediğin ne varsa bu frekansta.

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio.
1: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti.

0: the number one hit music station on 93.8 FM.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta. Changar Love.

Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boşta hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
1: And now time for music. Time for Capital Radio. Time for Capital Radio.

0: Capital Radio Top 5. Brought to you by Hisense North Cyprus.
1: Hisense Capital Radyo'nun haftanın en iyi beşini sundu.
2: Hisense North Cyprus. In love with technology.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
4: This is the number one hit music station.
0: Capital Radio Cyprus.

0: iyi ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Capital Radio.
2: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: Çangar loves you.
1: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'a 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
1: En iyi müzik kaldığı yerden devam ediyor. Capital Radio.

0: The number one hit music station on 93.8 FM.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha...

0: senin tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you. Attention please. Your flight will be departing shortly. Please proceed to your gate.
2: Bosfor'un ayrıcalıklar dünyasına hoş geldiniz. Terminal ve pasaport sırasında beklemeyin. Fast ile hızlı gidin. Bosfor Lounge'da kahvenizi keyifle için. Bosfor, yolculuğun ayrıcalıklı hali.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güvenen uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
2: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
4: Attention please, your flight will be departing shortly. Please proceed to your gate.
5: Welcome to the world of Bosphore privileges. Skip the terminal and passport control queues. Speed through fast track. Savor your coffee at the Bosphore lounge. Bosphore, the privileged way to travel.
6: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terrasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
7: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
8: Hey, you, you and you. The other radio stations, thanks for listening to us. 93.8 Capital Radio Cyprus.

0: It's 3 o'clock.
1: Coffee Terrace'ın katkılarıyla. Şimdi Kapital Radyo'da Adile ile Paydos başlıyor.
0: Capital Radio Paydos Session with Adile. Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

Herkese merhaba, Adile ben. Capture Radio'dasınız, Kuzey Kıbrıs'ın bir numaralı hit müzik istasyonunda ve yepyeni bir Adile ile Paydos'ta daha Coffee in Teras katkılarıyla birlikteyiz. 3 saat sürecek program, her zaman olduğu gibi çok güzel şarkılar dinleyeceksiniz ve enteresan birkaç da haberimiz olacak, onları aktaracağız size. Her nerede ne yapıyorsanız kolay gelsin. Açın radyonun sesini, enerjinizi bizden alın. Program başladı, iyi eğlenceler.

0: kısa bir ara. Kısa bir kahve molası. Kafein Terrace'in katkılarıyla. Paydos birazdan sizlerle.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
4: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Taahhütte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
5: Nihanist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Nihanist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Nihanist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Nihanist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Nihanist Bank, ne güzel şey düşünülmek.
0: Nefis bir mola sonrası. Adile ile Paydos geri döndü. Kofein Terrace'ın katkılarıyla.
6: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

Coffin Terrace'ın harika bir tatlı kampanyası var. Duyduk duymadık demeyin. İstediğiniz tatlıyı alın, sonrasında espresso bazlı içeceğiniz ya da limonatanız Coffin Terrace'tan size ikram olsun. Çok güzel, çok tatlı bir kampanya bu. Sakın kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için coffin.terrace Instagram adresini mutlaka takip edin. Capital Radio'dasınız. En iyi, en yeni müzik sizinle. Bir yere ayrılmayın.

0: Paydos'a kısa bir mola veriyoruz. Kafeler tazeleniyor. Coffee in Terrace'ın katkılarıyla az sonra buradayız.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

0: Attention, please. Your flight will be departing shortly. Please proceed to your gate.
1: Bosfor'un ayrıcalıklar dünyasına hoş geldiniz. Terminal ve pasaport sırasında beklemeyin. Fast Track'le hızlı geçin. Bosfor Lounge'da kahvenizi keyifle için. Bosfor, yolculuğun ayrıcalıklı hali.
2: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun

0: Mola bitti. Coffee Interas'ın katkılarıyla Paydos devam ediyor.
1: Coffee Interas Carinia. The best coffees in town.

günün ilk araştırması Harvard'dan. Harvard'ın araştırmasına göre mutlu ve başarılı bir hayatın en büyük belirleyicisi çocuklukta alınan sorumlulukmuş. Yani çocuğunuza iyilik yapmak istiyorsanız ona ev işi yaptırın demişler. Evet evet, yani sorumluluklar vereceksiniz. Ana madde bu, ama bunların içinde ev içinde de bazı sorumlulukları olacak. Mesela masayı toplamak, yediğini içtiğini işte makineye götürmek olabilir, odasını toplamak olabilir, ama mutlaka sorumluluk vermeniz gerekiyor demişler. Sonraki hayatında bu çok çok çok önemli bir baz olacak diye de eklemişler. Evet, biz bazen kıyamıyoruz. Aslında çoğu zaman kıyamıyoruz ve her işlerini çocukların biz yapıyoruz, ama bunu yapmamamız gerekiyormuş. Bakınız, Harvard da bunu söylüyor, haberiniz olsun. Capital Radio'dasınız. En iyi, en yeni müzik devam ediyor.

0: kısa bir kahve molası veriyoruz. Coffee in Terrace'ın kaydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
3: Changar loves you.
4: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.

0: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfetti. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
2: Kahve molasından geri döndük. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla devam ediyor. Coffee in Terrace.

Enteresan bir anket sonucu var elimde. Şöyle ki, yapılan bir ankete göre erkeklerin %78'i, çok büyük bir yüzde bu, bir hata yaptığında kız arkadaşları tarafından azarlanmaktan hoşlanıyorlarmış. Allah Allah, böylesine enteresan bir soru nereden akıllarına gelmiş de anket yapmışlar ve sonuç daha da enteresan, değil mi? Bence kimse bu azarlanmak olayından hoşlanmaz. Onlar bunu haber yapmak için yapmışlar gibi geliyor bana. Öyle değil mi beyler? Azar yemekten hoşlanır mısınız? Sadece beyler değil, kadınlar da hoşlanmaz böyle şeylerden. Öyle değil mi? Ama işte onlar yapmış böyle bir anket ve böyle bir %78 gibi bir sonuç çıkarmışlar. İlginç. Hadi dönelim müziğe ve en güzeli.

0: Capital Radio Top 5. Brought to you by Hisense North Cyprus.
1: Hisense Capital Radyo'nun haftanın en iyi beşini sundu.
2: Hisense North Cyprus. In love with technology.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
0: Capital Radio Paydo Session with Adile. Brought to you by Coffee in Terrace, Carinia.

Selamlar, sevgiler bir kez daha. Herkese bir kez daha hoş geldiniz. Adile ben. Capital Radio'dasınız. Kuzey Kıbrıs'ın bir numaralı hit müzik istasyonunda ve Coffee Teras katkılarıyla Adile ile Paydos'ta ikinci bölümdeyiz. Evet, ilk saatte güzel şarkıları dinledik ama bu saatte de harika şarkılar var. Sadece günümüz müzikleri değil, yakın geçmişin iz bırakan şarkıları. Duyduğunuz zaman ne güzel bir şarkıydı diyeceğiniz parçalar listemizde. Hazır olun ve dinleyin. Evet, programın ikinci bölümü var.

0: kısa bir kahve molası veriyoruz. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: senin tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you.
2: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: Adanın lideri NetHouse'dan öğrencilere özel kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Limit blokesiz, vade farksız 3 taksit imkanıyla internete bağlanın. Hemen 444-0555'i arayın. Dersleriniz de, eğlenceniz de kesintisiz olsun. NetHouse. Always faster, always connected.
1: Nefis bir mola sonrası. Adile ile Paydos geri döndü. Koffein Terrace'ın katkılarıyla.
2: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

Mint Arası'nın tatlı kampanyası devam ediyor arkadaşlar. İstediğiniz tatlıyı alın, yanında espresso bazlı içeceğiniz ya da limonatanız Coffee Mint Arası'nın ikramı olsun size. Böylesine tatlı bir kampanyayı kaçırmayın derim size. Evet, ayrıntılı bilgi için coffee.terras Instagram adresini inceleyebilirsiniz. Capture Radio'dasınız. En iyi, en yeni müzik devam ediyor.

0: kısa bir ara. Kısa bir kahve molası. Caffeine Terrace'in katkılarıyla. Paydos birazdan sizlerle.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: senin tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you. Attention please, your flight will be departing shortly. Please proceed to your gate.
2: Bosfor'un ayrıcalıklar dünyasına hoş geldiniz. Terminal ve pasaport sırasında beklemeyin. Fast Track'le hızlı geçin. Bosfor Lounge'da kahvenizi keyifle için. Bosfor, yolculuğun ayrıcalıklı hali. Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Nyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Nyaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Nyaris sigorta. Güvenle yarınlara.
4: Mola bitti. Coffee in Terrace'ın katkılarıyla Paydos devam ediyor.
5: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

çok doğru diye nitelendirebileceğim bir araştırma sonucuyla sizinleyim şimdi. Şöyle ki, ortalama bir kadının haftada yaklaşık bir tam gününü yemekle ilgili düşüncelerle geçirdiği ortaya çıkmış. Yani hani 7 günün toplayın saatlerini, günlerini, haftalık 24 saate eşdeğer mi? Kesinlikle, belki de daha fazladır. Yani hani beyler de yemeğe yardım etseler de, ya da belirleyici olsalar da, veya tamamen yemeği beyler de yapsalar da, kadınlar mutlaka otomatikman o yemeği düşünürler. Akşama şunu mu yesek, sabaha bunu mu yesek, hafta sonunda kahvaltıyı nasıl yapsak, nerede yapsak, şöyle miydi böyle miydi? Evet, yemek bizimle bütünleşmiş durumda gerçekten de. Bu da araştırmalara göre haftalık 24 saati buluyormuş. Dediğim gibi, bana göre geçer bile o 24 saati. Ama yemek de güzel şey tabii ki, düşünmeden edemiyor insan, o da ayrı bir mevzu. Capture Radio'dasınız. Adile ile Paydos devam ediyor.

0: Paydos'a kısa bir mola veriyoruz. Kahveler tazeleniyor. Coffee in Terrace'ın katkılarıyla az sonra buradayız.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, izmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
3: Changar loves you.
4: Bulaşıklar?
5: Like
4: boş halleder. Çamaşırlar?
5: Like
4: boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye.
5: Like a Boş.
4: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü Boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
5: Like a Boş.
6: Attention please. Your flight will be departing shortly. Please proceed to your gate.
7: Welcome to the world of Bosphore privileges. Skip the terminal and passport control queues. Speed through fast track. Savor your coffee at the Bosphore lounge. Bosphore, the privileged way to travel.

0: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
1: Kahve molasından geri döndük. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla devam ediyor. Coffee in Terrace Karenia.

Artık herkes iyi kötü İngilizce biliyor değil mi? Ama çevremizde sadece İngilizce değil, başka dilleri de İngilizcenin yanında bilenlerin olduğuna rastlıyoruz değil mi? Bakınız bununla ilgili bir veri var elimde. Şöyle ki dünya nüfusunun yaklaşık %40 ile %45'i arasında bulunan insanlar birden fazla dili akıcı bir şekilde konuşabiliyormuş. Yani buna artık şaşırmayın diyorlar. İngilizce bilmek zorundasınız. Onun yanında başka dilleri de artık bilmek zorundasınıza getiriyorlar bu durumu. Ama hakikaten de öyle. Etrafınıza bir bakın. Sadece İngilizce değil. Onun yanında Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, hatta Japonca bilenler veya başka dilleri öğrenenler de var. Bu dilleri bilenler de var. Yani dili öğrenmek artık bir zorunluluk. Ama ilk dili değil, ikinci dili öğrenmek de zorunluluk hale geliyor, haberiniz olsun. Captain Radio'dasınız. Program devam ediyor. Bir yere ayrılmayın.

selamlar, sevgiler bir kez daha. Herkese bir kez daha hoş geldiniz. Adile ben. Capital Radio'dasınız. Kuzey Kıbrıs'ın bir numaralı hit müzik istasyonunda ve Coffee Teras katkılarıyla Adile ile Paydos dinliyorsunuz. Üçüncü saatteyiz. Geçen iki saat umarız keyifle geçmiştir sizin için. Bizim için öyleydi, bundan emin olun. Ve bu saatte de çok güzel şarkılar sunacağız size. Onun yanında da enteresan haberlerimiz olacak. Hadi bakalım, ne diyoruz her zaman? Az laf, çok müzik.

0: kısa bir kahve molası veriyoruz. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
3: Changar loves you.
4: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com.
5: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
6: Miyanist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.
0: Nefis bir mola sonrası. Adile ile Paydos geri döndü. Coffee in Terrace'ın katkılarıyla.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

sordukları soruları cevaplarını biliyorlar ve doğrulatmak için, emin olmak için soruyorlar. Daha doğrusu soruyoruz diyeyim. Gerçekten de hani bir soruya bir kadın sorduğunda beyler, özellikle sevgiliniz, eşiniz, çok dikkatli cevaplar verin. Bilin ki aslında o cevap karşıda var. Ama siz bakalım o doğru cevabı tekrar edebilecek misiniz? Aman aman aman, ortalık karışır. Captain Radio'dasınız. Müziğin en güzeli sizinle şimdi. Keyfini çıkarın.

0: kısa bir kahve molası veriyoruz. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terrace'da tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terrace. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
3: Attention please. Your flight will be departing shortly. Please proceed to your gate.
2: Bosfor'un ayrıcalıklar dünyasına hoş geldiniz. Terminal ve pasaport sırasında beklemeyin. Fast Track'le hızlı geçin. Bosfor Lounge'da kahvenizi keyifle için. Bosfor, yolculuğun ayrıcalıklı hali.
4: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın.

0: Mola bitti. Coffee'in Teras'ın katkılarıyla Paydos devam ediyor.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

0: Maydanoz.
1: İlginç bir araştırma sonucu var şimdi elimde. Şöyle ki, araştırmaya göre kadınlar sevgili yaparken kaslı, yakışıklı erkekleri, evlendiklerinde ise göbekli, bakımsız erkekleri tercih ediyorlarmış. Of of of. Çok uzun, çok derin bir araştırma bu. Yani tartışılır. Gerçekten tartışılır. Hani herkes hoş birisiyle gezip tozmak ister demişler bir taraftan. Ama iş evliliğe gelince başkası bakmasın, ilgilenmesin, o sadece benim olsun gibilerinden işte göbekli beyleri tercih ederler demişler. Dediğim gibi çok tartışılır, çok konuşulur bu konu. Yani ekstra durumlar olabilir ama çok da katıldığımı, yani sonuç o evlenme kısmına çok da katıldığımı söyleyemeyeceğim açıkçası. İlginç. Duyalım, gülelim, geçelim. Captain Radio'dasınız. Müziğin en

0: kısa bir ara. Kısa bir kahve molası. Kafein Terrace'in katkılarıyla. Paydos birazdan sizlerle.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terrace'ta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terrace. Girne Üst Yol, Neopark AVM.
4: Attention please. Your flight will be departing shortly. Please proceed to your gate.
5: Welcome to the world of Bosphor privileges. Skip the terminal and passport control queues. Speed through fast track. Savor your coffee at the Bosphor lounge. Bosphor, the privileged way to travel.
6: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü Boş'ta hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

3 saat boyunca sizlerle birlikteydik. En güzel şarkıları dinletmeye çalıştık. Arada gülümseten haberlerimizi de ilettik size. Umarız keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Koffein Terası'na katkılarından dolayı da teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek üzere. O vakte dek kendinize çok iyi bakın ve radyonuz açık kalmaya devam etsin. Capital Radio'dan ayrılmayın. Hoşça kalın.

0: Kofi Interas'ın katkılarıyla.
1: Adile ile paydos bitti. Tadı kaldı.
0: En iyi ve en yeni için Kapital Radyo'da kalın.
2: Capital Radio Paydos Session with Adile. Brought to you by Coffee in Terrace. Carinia.
3: Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is your number one radio station. www.capitalcyprus.com. From Cyprus to all around the world. Just click and close.

0: iyi ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın. Capital Radio.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: Motors showroomlarında. Bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar Love.
2: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com.
1: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Taahhütte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
2: En iyi müzik kaldığı yerden devam ediyor. Capital Radio.

Radio. Müzik benim için bir ayrıcalık diyorsan bu frekansta kal. Capital Radio. Kıbrıs'ın en popüler radyosu.

0: the number one hit music station on 93.8 FM.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you. Attention please. Your flight will be departing shortly. Please proceed to your gate.
2: Bosfor'un ayrıcalıklar dünyasına hoş geldiniz. Terminal ve pasaport sırasında beklemeyin. Fast Track'le hızlı geçin. Bosfor Lounge'da kahvenizi keyifle için. Bosfor, yolculuğun ayrıcalıklı hali.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.

This is Capital Radio, Cyprus.

0: Capital, the number one hit music station on 93.8 FM.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Like boş halleder. Çamaşırlar? Like boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
4: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548-813-1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
5: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
6: Capital Radio. Music time.
7: No matter what. No matter what. You

0: Radyonuzu internetten kesintisiz CD kalitesinde dinlemek istiyorsanız www.kapitalsarkos.com'u tıklamanız yeterli. En güncel müzik haberleri, video klipler yine radyonuzun web sitesinde. Şimdi tıkla www.kapitalsarkos.com.
1: Hisense'in katkılarıyla hazırlanan Kapital Radyo Top 5 sizlerle.
2: Hisense North Cyprus. In love with technology.
3: Capital Radio Top 20. Now, we're in the top 5. Number 5. Cat's Eye.

0: Capital Radio Top 5. Brought to you by Hisense North Cyprus.
1: Hisense Capital Radyo'nun haftanın en iyi beşini sundu.
2: Hisense North Cyprus. In love with technology.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlardan %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
4: This is the number one hit music station.
0: Capital Radio Cyprus.

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio.
1: Sıradan bir sürüşten daha fazlasına hazır olun. Bu sıradan bir sedan değil. Bu MG7 Fastback. 2 litre güçlü motoru, süper sport modu, F1 pedal shift, aktif spoiler ve 4 çıkışlı egzoz sistemi. MG'de her detay, sürüş keyfini ve sportif karakteri bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı. 7 yıl garanti ve 38.500 euro özel tanıtım fiyatıyla şimdi Changar Motors'ta. Yeni MG7. Kontrol sizde. Heyecan yolda. MG7 ile tanışmak için Changar Motors'a bekliyoruz.
2: My name is G. MG.

0: This is Capital Radio.
1: Duymak istediğin ne varsa bu frekansta.
2: How you doing?
3: Let's go.

0: Kırnapiliç denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnapiliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnapiliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnapiliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun.

0: Ribble, the number one hit music station on 93.8 FM.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
4: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasa.kıbrıs.com.

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar Love Me.

0: the number one hit music station on 93.8 FM.
1: 8'denmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha...

0: tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you.
0: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
2: Capital Radio. Your ultimate music flashback.

0: The number one hit music station on 93.8 FM.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Like boş halleder. Çamaşırlar? Like boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
4: Capital Radio, bringing back the memories. The biggest hits from the 80s and 90s, all in one place.